nefes alacağım, hiç belli değil. Her sabah yeni bir gün doğarken.